tırtılarıyla yürüyorsun. Aşık olacak gibisin, gözlerinde atıyor kalbin.